E diye insanın iç bahçe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyla zemmer oya yosem apırçiyo. Club FM, Kaperan.